0: Arts, what's poppin', my G? Boogie.
1: Ey dostlarım benim. 10 kuruşa insanların sıçtığı boku temizleyen dostlar. Memleketin sırtında 10 bin 10 bin alanlar. Size aldatıyorlar insanlar.
2: Gazozlu.